0: 薄皮包子。
1: Pitermanta
0: 美食城。
1: Mezlik taamlar şehercisi
0: 农贸批发市场。
1: Yezigilik mahsulatları top satış pazarı
0: 招牌。